gohta dal roje tangal le boza sana va boz bazal sagla vil ajwal mahbib bol roje tangal le sare meydan denu galagla dando me khayelok bale hale le la ve kem le shay azwana va shay ajwal mahbib le sare meydan denu astagol ave kem swal bal kem daqiqa rashi ve nishal ve amrek de ve birinci da ve rodur fajol ave kem

Bale gece vazinay karinay lalinay jeydinay ere De bakhle mda pesh bare abe mle mwasanga gayade uskaya el pesh mda chitin gaya kirashi kore lolo yo yo Azinay karinay lalinay gejinay erim de chima bajare Ma'dan edi kalbi de kalpe de garinam Katiye kulukın